Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm...

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Gü-

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayıyla birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıklara 876'şar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel verileri koruma kurumundan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılan karetta karetta olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk-Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Ben kendinin fazla farkında olan insanlardan pek hoşlanmıyorum galiba. Öyle bir durumum var ki yani aman onun da çok umurunda da diyebilirsiniz. O ayrı bir mevzu ama mesela Burak Özçivit'te böyle sürekli bakışlarında şeyi hissediyorum ben. Ya çok yakışıklıyım ya. Oğlum nasıl yakışıklıyım ben ya. Yemin ediyorum şu kameranın camı çatlayacak.
2: Şu anda bir müşterinin aracı vardı, onu teslim ettik. Tarus Tam'la iş yerine geri dönüyoruz.
1: O zaman ya sen oto tamircisin ya da rentekar işi yapıyorsun. Hangisi?
2: Oto tamir.
1: Ne yaptın mesela şimdi bu teslim ettiğin aracın neyini ne yaptın?
2: Frenlerini, yağ bakımını. Ben bir şeyini tamir etmedim, ben muhasebeye bakıyorum.
1: Anladım da yani senin yaptığın tam olarak muhasebecilik değil, seni kandırmışlar.
2: Ya yanımda da patronum var. Ha. Bir de o duysun isterdim ama onu...
1: Anlat. Çok güzel. Dinlemiyor mu peki acaba?
2: Hoparlörü alırsam duyacağız.
1: Al şimdi al sen. Duyuyorsun değil mi beni Haluk şu anda?
2: Duyuyorum.
1: Evet yani sonuç itibariyle insanlar işine sahip çıkmalı. Yarın öbür gün ne bileyim başka işler olur. Onlara da yapacaksın sonuç itibariyle. Biz buradan para kazanıyoruz Haluk. Yani şimdi müşteriye aracı teslim ediyor olman senin ne kadar geniş gönüllü ve gerçekten işini seven bir insan olduğunu gösterir. O yüzden buradan patronun duyuyorsa en az 20 araç verin Haluk'a teslimatlar için. Tamam şimdi hoparlörden alabilirsin.
2: Çok kötüsün ya.
1: Aşk olsun hoparlörden.
0: Doğan Canlı yayında.

denemekse, denemekse seve seve gelmedi. Ne demekse, ne demekse aşka dair görmedim. Sonuna, sonuna.

0: Tarihler 24 Haziran günlerden çarşamba. Değerli müşterilerimiz peynir reyonunda. Erzincan sunum peynirini sadece 1 lira.
1: Ne söylesem yalan olur. Ne yapıyorsunuz bakalım dünden bugüne? Umarım her şey yolundadır. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah diyerek önce yoklamayla başlayalım. Şu an beni kim nereden dinliyorsa hadi bakalım mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi? 0531-785-9080 531-785-9080 numaralı hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, neler yaptığınız yazarsanız ben de birazdan hızlı hızlı gelen mesajlarınızı paylaşacağım. WhatsApp'tan mesajlar gelmeye başlayabilir. 0531-785-9080. Birazdan da günün yayın konu başlığını paylaşmaya başladığımızda dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına ne yapabilir? Dahil olabilir diyor. Şimdi minik bir ara, hemen ardından da hadi bakalım mesajlar, telefonlar, muhabbetimiz.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya.

0: 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçtim.

Yeni şarkılardan çoğunluk Aslan'ın yeni şarkısı mı diye dinliyor ama hayır, Gülizay'la Hava Civa. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığını birazdan paylaşacağım. Çünkü ben de henüz karar vermedim. Yani bir iki konu arasında gidip geliyorum. Onlardan bir tanesini seçeceğim. Merdanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evet. Şimdi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa. Dur şuradan benim o türkülerden bir tane şunu mu şey yapsam? Aa bak, kim bilir en son ne zaman duydunuz bu türküyü?

Şükür bugün de uyandık. Şükür bugün de hani gidecek bir işimiz gücümüz var. Ay yine kalktık lan sabahın köründe diye dertlenenler arkadaşlar. Hazır kalkabiliyorken kalkın. Hazır hala faaliyetteyken bulunun. Bir gün bir yatacağız. Bir yatacağız. O yüzden lütfen. Şımarmayalım yani.

Merve diyor ki Doğancan biz her gün dinliyoruz Zühtü'yü çünkü iş yerinde birine platonik aşığım ve onun kod adı Zühtü. Arkadaşlarla şey mi yaptınız, Zühtü diye mi hitap ediyorsunuz? Amanın yandım Zühtü. Vay, hele hele yandım Zühtü.

Yürüyüş yapıyorum bir yandan kulağım sende. Enerjine hastayım demiş. Almanya Este'den dinliyor Ahmet. Konya Ilgın'dan dinliyor sevgili Ahmet. Ooo Doğancan selam diyor İsmail. Ankara'dan Burak günaydın. Fethiye'den Hakan abi selamlar. Günaydınlar. Kilis'ten Ahmet yazmış. Günaydınlar. İstanbul'dan Doğan günaydın. Antalya'dan dinliyor Demet öğretmen. Günaydınlar selam. Hollanda'dan yazmış. Hasret günaydın.

İstanbul'dan Ankara'ya yoldayım. Vallahi sen olmasan bu yol çekilmez diyor sevgili Hasan. Günaydınlar, selamlar. Yine Hollanda'dan yazmış sevgili Esma. Günaydın. 6.30'da mesaim başlıyor. Dükkana geldiğim gibi açıyorum radyoyu. Sesini duyana kadar vallahi zaman geçmiyor. Bedoğan Can demiş Beyza. Bursa'ya selam. Kuşadası'ndan Cengiz Bey günaydın. İş arkadaşlarıyla dinliyormuş. Kral, 3 yaşındaki çocuğumla her sabah kreşe giderken seni dinliyoruz, seviliyorsun demiş Emrah. Eyvallah. Günaydın. Avrupa yollarından selamlar Doğancan. Lüksemburg'tayım. İngiltere'ye gidiyorum. Kaptan Mustafa Könü. Günaydınlar, selamlar. Kardeşim Gülay'ı da öpüyorum, dinliyor seni demiş. Selam. İki telli sanayi semalarından selamlar dinleyenlere. Sessiz ama her güne senle başlayanlardanım bilesin demiş. Oley, selam. Bodrum'dan yazmış sevgili Hüsnü. Hüsnü, pardon. Zühtü dedim ya, Hüsnü deyince birbirinden türkünün adı Hüsnü gibi geldi aklıma. Sadık yazmış. Başta Doğan Can olmak üzere tüm Süper FM çalışanlarına günaydın. Sadık, tüm dediğim biz şu an radyoda iki kişiyiz. Ben varım, bir de teknik müdürümüz Namık var. Yani ikimize günaydın. Dükkanı biz açıyoruz. Namık abi benden biraz önce geliyor. O ibriğiyle şirketin önüne su döküyor. Toz kalkmasın, birazdan arkadaşlar gelecek diye. Ben de geliyorum abi günaydın diye. Ben direkt stüdyoya. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden selamlar diyor sevgili Hatice. İstanbul'dan Ahmet yazmış. Annem eskiden farklı bir radyoda yayın yaptığın zamandan beri dinliyor seni Doğan Can demiş. Ne güzel, ne mutlu bana. +7 nerenin alan kodu? Rusya. Vay, Moskova'dan Serhat günaydın demiş. Vayt vayt. Her sabah eşim beni işe bırakana kadar programın sadece günaydın ve ne konuşacağız kısmını dinleyip reklamlar bitince dinleyemediğim bir sabahtan günaydın demiş. Niye kız, elini kolunu mu bağlıyorlar? İş yerinde aç dinle. Hani ben kimsenin yaptığı işe engel olacak bir iş yapmıyorum ki sonuç itibariyle. Değil mi? Açın iş yerinde. Beni niye arabaya kitleyip gidiyorsunuz yani? İlk defa yazıyorum diyor sevgili Engin öğretmen. Kartal'dan selamlar. Bugün okula erken geldim ve aklıma yazmak geldi. Yaklaşık 6 yıldır dinliyorum Doğan Can. Okula giderken neredeyse her sabah radyomdasın. Bazen reklam aralarında farklı kanallara geçiyorum ama o kadar alışmışım ki kulağımı tırmalıyor diğer programcılar. Birkaç dakika sonra kendimi yine Süper FM'e dönmüş buluyorum demiş. Hocam ne mutlu bana. Oh. Yani ben bu arada mükemmel olduğum için değil, diğerleri çok kötü. Yine onların içinde ben yine fena değilim ya. Ay, hele bir tanesi var. Ay. Ya bu arada aynı saatte yayın yaptığım çok kıymetli, çok sevdiğim radyocu abilerim yok mu? Var tabii ki. Yanlış anlaşılmasın, hepsi diyeyim. Latife o. Ama büyük çoğunluğu.

kaldı. Peki bugünün yayın konu başlığı ne olacak? Bu sabah birbirimize yine hayat tecrübelerimiz üzerinden yola çıkarak diyeceğiz ki... Arkadaşlar, kulağınıza küpe olsun diye bir hayat öğüdü vereceğiz birbirimize. Deneyimlediğiniz, başınıza gelen türlü mevzular üzerinden yola çıkarak... Yani... Ben şöyle bir şey yaşadım ve sonucunda da buna maruz kaldım. O yüzden sizin kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa. Amanın, amanın, amanın.

Ay bu türkü hiç anıcı aklıma geldi. Şey Asuman Krasi'nin sunduğu Aileler Yarışıyor değil mi programın adı? Hani böyle 100 kişiye sorduk ilk 5 popüler cevap falan. Oraya katılmıştık birkaç sene önce arkadaşlarla. İşte tam ben öne geçtiğim sırada bana şeydi diye sordular. İşte banılarak yenilen bir yemek söyleyin. Ben direkt bastım oynaya oynaya dedim ki tridine tridine tridine bandım. Bakıyoruz trit var mı dediler. Trit aslında öyle banılarak yenilen bir yemek değil. Orada aynı şeyleri soruyor işte menemen. Ne bileyim ne işte sulu yemek falan. Niye türküde tridine bandım diyor o zaman. Neyse. Bugünün yayın konu başlığı. Kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsedeceğiz. 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın. 0531 785 90 80.

0: bir stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Jone ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Radyolarınızda Doğan Canlı yayında ve bugünün yayın konu başlık kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa
1: 0212 368 62 12

Pisliği yapıyorum ve şoförümüz çok gıcık. Günaydın diyen Şerife. Kulağınıza küpe olsun, başkalarını anlamak yerine önceliğiniz kendinizi anlamaya çalışmak olsun. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Ay, Melbourne'den dinliyor Selçuk. Antalya'dan Resul, günaydınlar, selamlar. İzmir'den Birol yazmış. İyi ki uykusuz kalmamızın tek sebebisin Doğan Can demiş. Oha, şaka mı ya? Ekvador'dan bir mesaj gelmiş. Peru, Kolombiya sınırına geçerken seni dinliyorum ve ilk kez yazıyorum. Her gece dinliyorum seni çünkü burası 8 saat geride diye sallıyordur ya. Demem çünkü artı 593 alan koduyla yollamış. Telefon numarasını görüyorum Emre'nin. Emre, ne bu? Uzun yol şoförü müsün? Vay kardeşim, iyi yolculuklar. Bak, biz İstanbul'da bir odada maslakta duvara bakarak konuşurken adam ne diyor? Peru, Kolombiya sınırındayım.

Sizi de azıcık tanıyorsam şey dediniz değil mi? Bu ne lan, ne uyduruk şarkı. Eğlenceli diye çaldım. Arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa hadi ilk telefon bağlantımızı alabiliriz artık. 0212 368 62 12.

0: Almanya'dan Veysel yazmış. Vallahi fırsat buldukça radyomun başındayım. Günaydın. Buradan Nevşehir Kalaba köyüne selam olsun. Guten Morgen demiş. Vay vay. Veysel abi selam. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ya gerçekten bağlandın mı şu an?
0: Merhaba. Günaydın. Adın ne?
1: Yıldız.
0: Hoş geldin Yıldız. Tanıyalım. Nereden arıyorsun? Ne iş yaparsın?
1: Normalde ben senin Özbekistanlı dinleyicinim. Seni ta eski radyodan beri dinliyorum. Şu an gözlerim yaşardı resmen, yemin ediyorum bağlandığıma inanamıyorum.
0: Kız abartma. Yıldız Özbekistanlısın ama Özbekistan'da değilsin.
1: Yok, şu anda Türkiye'deyim. Ha. Bebeğim var. Evliyim burada.
0: Ne güzel. Eşim Türk. Kaç senedir Türkiye'desin?
1: 10 senedir. Biraz yani 10 değil. Seneyi bile geçti.
0: Evet, Türkçen de gayet bu arada, hani hiç böyle şey yok. Ne derler? Diyalekt, şive, herhangi bir şey yok yani.
1: 10 senedir burada olduğum içindir.
0: Kız İvan Asert 30 senedir burada, hala dıpırçkan bırbışka diye konuşuyor. Özbekistan çok güzel memleket bu arada. 2 ay önce oradaydım. Taşkent'teydim. Gerçekten
1: evet, geldiğini şey, sürekli takip ediyorum mesela.
0: İkinci gidişim hatta. Çok keyifli. Ama yani bir Özbek olarak bana söyler misin acaba neden at eti?
1: Neden at eti? Yani dana eti bir de kuzu etine göre daha tatlı herhalde. Ondan at eti.
0: Ne bileyim, fikir olarak bile hani tabii bu biraz şey, normalleştirmekle alakalı, bazı insanlara göre de hani bizim yediğimiz içtiğimiz şeyler belki garip geliyor ama ne bileyim yani, at da yemeyeydiniz bari ya.
1: Ya ya aslında ben çok düşkün değilim at etine falan ama hani bizim bir yemeğimiz var, ha gittiğinde yemişsindir, narin diye bir yemek var, o onun içine sürekli at eti koyarlar. Bir
0: ne
1: de, yani böyle hamurdan yapılıyor.
0: Ha.
1: Hamuru at etinin piştiği suyun içinde böyle ince hani yayaraktan kaynatıp pişirip sonra böyle şey şeklinde, şehriye şeklinde böyle serseriye gibi kesiyorlar.
0: İstemem. Sizin ben şeyi çok seviyorum. Samsa. Samsa çok güzel,
1: evet,
0: bir şey ya.
1: Hasta.
0: Onun ben o şey soya filizli olan, o sebzeli olanını çok seviyorum. Çok lezzetli. Peki evet. Yıldız, hadi senle siftahımızı atalım. Ne kulağımıza küpe olsun?
1: Aslında gereksiz ilaç kullanımını böyle durdurmalarını, kulaklarına böyle küpe etmelerini
0: kesinlikle
1: çok isterim.
0: Kesinlikle, doğru.
1: Çünkü ben yakın zamanda, yani 3 sene önce, yakın zamanda değil, annemle ablamı kaybettim. Annemi kanserden, ablamı da şeker hastalığından kaybettim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Sağ ol. Annemin böyle hani ilaçlara bir düşkünlüğü vardı. Mesela bir yeri ağrıdığında 2-3 tane hapı ardarda içme gibi bir huyu vardı. Ondan sonra şeker hastalığını da çok hafife almalarını, kulaklarına küpe olsun diye hani söylemek isterim.
0: Hmm.
1: Mesela böyle sadece şeker hastası deyip geçiyoruz ama ablam böyle aniden şeker hastasının yükselmesinden, şekerinin yükselmesinden komalık oldu. Komada da zaten 3 gün ya da 4 gün yaşayabildi. Yani şu şekilde 27 Ekim'de annemi kaybettim, 30 Ekim'de de ablamı. 3 gün arayla.
0: 3 gün arayla mı? Ay
1: evet,
0: yavrum.
1: 3 gün arayla. Annem kanserdi, meme kanseriydi. Her yerine nüksetti.
0: Allah
1: yani
0: rahmet
1: durduramadık.
0: Eylesin. Ya tabii ki hayatta birçok olayla alakalı, artık adına kader mi dersin ne dersin bilmiyorum ama ben şeye inanırım yani, işte alacak nefesi tükenmiş derler ya, türlü vesileler oluyor, türlü sebepler oluyor. Hepimiz günün sonunda göçüp gideceğiz de böyle üst üste hem anneni hem kız kardeşin, ablanı kaybetmiş olman tabii çok ağır, travmatik bir olay. Sana sabır diliyor olmakla beraber dediğine de çok katılıyorum.
1: Yani
0: çok bilinçsiz ilaç kullanmamak lazım.
1: Bizim memlekette mesela ilaçlar genelde reçetesiz satılabiliyor. Hani mesela gidip işte serumun içine katılan şeyleri de alabiliyorlar. Kendilerine yaptırabiliyorlar. Annemde böyle bir alışkanlık vardı. Mesela bir yere ağrıdığı zaman hemen gider bir serum taktırır.
0: İşte o da yani ona iyi geleceğini düşünüyor ama işte her şeyin fazlası zarar. Bilinçsiz tüketmek zarar. Ben hani şey, ağrıya fazla direnmek de doğru değil tabii ki ama benim mesela evimde bir iki tane ağrı kesici dışında çok bir şey yoktur. Ben hani olabilir.
1: Doğal yollara
0: evet, ben başım ağrıdığında bile çok mümkün değil yani, hani böyle ilaç, bir tane ilaç atayım kendime geleyim falan. Başka işte ne bileyim, bir papatya çayı içmeye çalışırım, bir böyle sakinleştirecek bir ortam yaratırım kendime falan. Yani o kimyasalları olabildiğince yani vücudumuza sokmamaya gayret etmek lazım.
1: Bir de kadınlara özellikle hani şey tavsiyemdir kanser konusunda. Kendilerini 6 ayda olmadı, 1 senede bir kere böyle meme kanseri olsun, başka bir şey olsun, hani böyle bir gidip kontrol ettirmelerini çok rica ederim mesela.
0: Evet, doğru.
1: Çünkü bir yerinden çıktıktan sonra ileriki zamanda her yere nüks edebiliyor, başka yerlerden çıkabiliyor.
0: O yüzden erken teşhis hayat kurtarır. Sağ ol Yıldız'cığım, bence faydalı bir öneri oldu. Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim. Bağlandığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de öyle. Hadi sabah enerjimizi de yolla.
1: Hayırlı sabahlar.
0: Günaydın. Şimdi size çok güzel, romantik bir şarkı çalacağım. Yalın'ın en yeni şarkısı. Dinlemeyenler radyonun sesini açın, beraber tribe giriyoruz arkadaşlar. Yakın.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay
1: vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayıyla birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıklara 876'şar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılan karetta karetta olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. TEM Metris Köprülü Kavşağı'ndan Serentepe'ye kadar 50, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 35, Mahmut Bey yolu Matbaacılar sitesinden Esenler Otogar'a kadar 15, TEM Ataşehir Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 47 dakikada gidiliyor, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıltoprağı kadar 30, Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 45, Göztepe'den Kadıköy Harem yol ayrımına kadar 20 ve minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Küçükyalı'dan Erenköy'e kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
8: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ve bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Bu arada sevgili dinleyicilerim bir karnaval içeriği olan Ne Yaptık Ne Yapmadık isimli hem podcast hem de video serisinin konuğu oldum. Ben dün bölüm yayınlandı. Instagram'da paylaştım, linki var. Hani Doğan Can diye Instagram'a girdiğiniz zaman orada görebilirsiniz story bölümünde. Oradan o katıldığım programı izleyebilirsiniz ya da YouTube'a Ne Yaptık Ne Yapmadık Doğan Can yazsanız oradan da bulabilirsiniz. Oradan böyle like'larınızı, güzel güzel yorumlarınızı övün beni biraz. Altına vay efendim aman Doğan Can duman Doğan Can sen olmasaydın aman Doğan Can. Ne yaptık ne yapmadık Doğan Can diye YouTube'da bulabilirsiniz haberiniz olsun. Keyifli oldu bu arada. Çok fazla çemkirmişim sadece. Sorulan sorulara bir asabilik varmış o gün üstümde. Normalde hiç öyle biri değilim oysa ki.

Az önce Özbek dinleyicime dedim ya, at eti yemek nedir ya? Bunun üzerine Elvin yazmış, diyor ki tabii bir Karslıya dokunur at etinin yenmesi. İnceyi anlayanlar anlamıştır, aynen. Avusturya'dan dinliyor sevgili Sercan, günaydın, selamlar. Mert yazmış, Kocaeli'den dinliyorlar, selam. Ha pardon, Taha yazmış, Mert kardeşime selamlar diyor. Millet Ekvator'dan mesaj yolluyor. Ben de Adana'da bir ofisten yazıyorum diyen sevgili Hacer. Hacer, Adana'da Türkiye'nin Ekvatorudur.

arkadaşlar şu şu şu kulağınıza küpe olsun. Bakın gerçekten size bu deneyimimi söylemem lazım. Siz de rica ediyorum bunu kulağınıza küpe edin diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

İstanbul'dan Kemal, selamlar, günaydınlar. Mümine yazmış Almanya'dan. Artık dostluğa inanmıyorum. Mesafeli olmak iyidir, mesafe iyidir demiş. Mümine'yi de üzmüşler. Merhaba, Kopenhag'dan severek dinliyorum. Şafak 2, Sıla yolu başlıyor hayırlısıyla demiş Mehmet. Sıla yolu dediğine göre o zaman arabayla mı geleceksin? Abi siz niye Almanyalardan falan arabayla o kadar saat? Kurban olayım ya. Ama tabii hani yük, eşyalar taşınıyor.

0: şoförüyüm. Hem sefer atıyorum hem seni dinliyorum. Keyif ve enerji veriyorsun. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Hastanesi Hareket Merkezi'nden selamlar Doğancan. Bu arada kimseye borç verip kendi paranızın dilencisi olmayın. Kulağınıza küpe olsun. 4 aydır türlü bahanelerle alacağımı alamıyorum. 25 bin lira vermiştim. Geçen istedim diyor ki ya sanki 250 bin lira ya. Tamam vereceğiz dedi bana.
1: Arsızlık.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğancığım, ben Hayrun Nisa, Konya'dan bağlanıyorum.
0: Hoş geldin Hayrun Nisa. Ne haber, yoldasın?
2: Evet, yoldayım, okula gidiyorum.
0: Ne iş yaparsın?
2: Öğretmenim.
0: Heh, onu şey yapayım dedim, okula gidiyorum deyince. Nedir branşımız hocam?
2: Sınıf öğretmeniyim.
0: Kaça gidiyorsunuz?
2: İki.
0: Güzel. Şimdi bu cuma karneler veriliyor. Artık biraz kafan rahat eder inşallah.
2: Evet inşallah. Bekliyoruz heyecanla.
0: 1-2-3 biraz böyle şey. Yani temel atma töreni olduğu için. Gerçi şimdi okul öncesi eğitimlerini alıyor çocuklar belki ama. Yine de o fıkır fıkır enerjilerinden dolayı yorucu geçiyordur. Herkes hakikaten kendinden pay biçsin. Evdeki minimum bir çocuğunuzla cebelleşmek ne kadar zorken öğretmenlerimiz aynı anda 30-40 tane çocukla bir şekilde mücadele veriyor. O yüzden zor gerçekten.
2: Evet gerçekten zor. Artık dinlenme zamanı. Şimdiden tüm öğretmenlerimize de iyi tatiller diliyorum.
0: Evet ama belli senin de ruhun çekilmiş. Bir ayağını sürüye sürüye konuşuyorsun.
2: Aslında şöyle yani son hafta bence biraz fazla uzadı. Aslında dersler de bitmişti.
0: Evet boşuna gidip geliyor herkes galiba.
2: Bu sıcakta kimse gitmek istemiyor inanır mısınız?
0: Evet yani, sen de ayakta yatıyorsun zaten.
2: Tüm öğretmenlerimizin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.
0: Peki nedir acaba kulağımıza küpe edeceğimiz şey?
2: Ya bence insanlar hayatta birilerinden beklentiye girerek yaşamamalı. Yani çünkü o zaman hüsrana uğruyorlar.
0: Beklenti herkes, mutsuzluk yaratır çünkü. Doğru.
2: Evet. Herkes bence kendi hayatıyla ilgili bir B planı olmalı. Ve birinden beklenti içerisine girerek yaşadığında üzüntüye uğruyor.
0: Doğru. Yani o eğer beklentiyi minimuma çekersen zaten mutsuz olma ihtimalini de azaltmış oluyorsun ama
2: tabii.
0: Şöyle de bir durum var. Şimdi insanız, duygularımızı bu noktada bir hani şey iş hukuku gibi şey yapamıyorsun, ket vuramıyorsun. O yüzden eğer senin faydan dokunmuş, senin böyle türlü güzellikler yaptığın bir insandan eğer umduğun bir hal tavır gelmezse de ondan bekliyorsun çünkü. O zaman üzülüyorsun ister istemez ama olabildiğince hakikaten bir şey yapıyorsan da onun sana tekrar bir güzellik, bir iyilik ya da senin için bir zahmete girmesini beklemeden yapabiliyor olmak lazım da o da zor işte yani. Ben evliya
2: evet,
0: değilim
2: biraz...
0: valla. Yani benim birine eğer bir hani emeğim geçtiyse bu illa şey değil. Nasıl söyleyeyim bir hayatını kolaylaştıracak bir şey yaptıysam onun için o da benim için yapsın isterim yani. Yapmıyorsa da cehennem olsun gitsin ben de yapmam bir daha. Enayi miyim ben?
2: Kesinlikle ya katılıyorum. Ya en azından şöyle de olabilir. İnsanlar bence olumsuzu her zaman düşünmeli. Olumlu olursa zaten mutlu olacaksın yani. Biraz olumsuz odaklan.
0: Evet evet. Peki hocam hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Size sürpriz bir şey çalacağım şimdi.

Ve bu arada aranje de Bedük. Yani benim rüyaların saçmalık seviyesi. Asla böyle yan yana gelebileceğini düşünmediğim iki isim. Çok bambaşka tarzlarda müzik yapıyorlar çünkü. Ay bir tur daha dinleteyim hadi.

kovdurup tazminat almaya mı kovalıyorsun anlamadım ki diyen Şaban. Şey dermişim, kendileri bilir.

0: ne güzel laf. Kalbi düşman, dili dost. Allah bizi bu şeytanlardan koru ya Rabbi. Artık anlayamıyorsun vallahi kim dost, kim şeytan, kim düşman. Hakikaten o kadar profesyonel, bir de kendi de inanarak yalan söylüyor ki. Var bunun örnekleri, hepimizin hem kişisel hayatında var hem de görüyoruz yani bunu. İnanamıyorum ya. Mesela bu ara bir tane tip var. Televizyonlarda bolca gördüğümüz bir tip bu. Yazıklar olsun dediğim bir tip. İnanamıyorum ya. Ya inanıyor, söylediklerine inanıyor. Senin boyun posun devrilsin be, sen adam gibi seni. Püh, Allah seni kahretsin. İbo Show'da da böyle kim olduğu belli olmayan şeyleri vardı ya, İbrahim Tatlıses'in kamerayı çağırıyordu. Cano, Cano hele gel. Sen kendini çok iyi. A harfini silmişim. Bundan sonra sana yazıklar olsun. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum? Hiç duyamıyorum. İsim nedir? Alo.
1: Alo.
0: He? Abi buraya odaklan artık. Sesin gelmiyor. İsim nedir?
1: Geliyor. İsmail.
0: İsmail, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Hoş gel. Hoparlörle konuşmazsan daha iyi iletişim kuracağız. Bana da fenalık geliyor.
1: Vallahi var ya, bağlanana kadar.
0: 9 doğurdun.
1: 9 doğurdun. Tadım roşa.
0: Hoş geldin abi. Peki tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Kamu personeli.
0: İyi, kolay gelsin. Bugün akıl veriyoruz birbirimize. Ne dersin, ne kulağımıza küpe olsun?
1: Abi akrabayla alışveriş yapmasınlar.
0: Evet, artık bunu bir öğrenelim, doğru diyorsun.
1: Akrabayla hiçbir şekilde alışveriş yapılmaz.
0: Sen bunun aklını verdiğine göre demek ki bu konuda muzdarip olanlardansın.
1: O hem de çok fena.
0: Ne oldu? Anlatsana Allah aşkına.
1: Bir araç aldım. Dayımın oğlundan. Arabanın dedi hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problemi yok filan. Tabii o da ev alacak diyor. Biz de bastırmadı hani bizi sürekli.
0: Zaten dayının oğlu olduğu için herhalde ekspertize mi sokacağız? Sen öyle diyorsan öyledir.
1: Bir de güvendik, şey yaptık. Sonrasında arabayı aldıktan sonra noterde dediği şu oldu bana. Arabanın dedi şu eksik, bu su eksik.
0: Altını kestirdim işte şeyden, Toros'tan yama yaptırdım.
1: Sen dedi onlara bir baktırırsın. İyi dedik hani, olur, arabadır bu. Onu filan yaptırdık. Tabii bitmiyor. Arabayla sanayiden çıkamaz olduk. Öyle elimizde kaldı araba.
0: Sonra sen dedin mi ya dayı oğlu, tamam onu dedim bunu dedin de bunun artık yani olacak iş değil, sen bunu bize kakaladın dedin mi?
1: Dedim. Baktırsaydın dedi.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklı ki. Doğru söylüyor.
1: Bence de yani doğru söylüyor.
0: Doğru söylüyor yani, baktıraydın. Yani bizdeki... Ne zaman aldın bu arabayı?
1: 2 sene oldu.
0: Dayı oğluyla aran nasıl? Selamlaşıyor musunuz?
1: Yok, görüşmüyorum.
0: Başver, şeytan görsün yüzünü. İnsan kuzenini de dolandırır mı diyeceğim de millet babasını dolandırıyor. Peki iyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı şu kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Herkes bu arada Doğancan kime saydırdın ya diye böyle alakalı alakasız bir sürü ünlü isim yazmış. Hayır arkadaşlar, evet bu bir ünlü ama şarkıcı değil, oyuncu değil, sunucu değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Yaşı da var. Seni haysiyetsiz, senin boyun posun devril edeceğim de zaten. İnanıyor bir de. Neyse. Ya Rabbi şükür.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa birbirimize hayat tecrübelerimizden yola çıkarak diyoruz ki arkadaşlar bakın benim başıma böyle bir iş geldi o yüzden sizin kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: Ay ne bağırdı be. Alo.
1: Soğancım.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Ya tam şirketin otoparkına geldim ve bağlandım.
0: Oley. Adın ne?
1: Gözde Hatice, ben Ankara'dan.
0: Hoş geldin Gözde. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben bir gıda firmasında satış temsilcisi olarak çalışıyorum.
0: İyi, güzel, kolay gelsin. Nedir acaba kulağımıza küpe etmemiz gereken?
1: Bu arada Ankara'da etkinliğine de katıldım. Mükemmeldin.
0: Yani hangi, bu park buluşmasına mı?
1: Evet,
0: kız aynen. Kız ney mi? Hiçbir şey yapamadık ki. Yediniz, bitirdiniz kız. Ellenmedik, yerim kalmadı. Ney mi? O mu mükemmeldi?
1: Aynen, ben de geldim. Onsuzla elledim.
0: Vallahi yok. Şimdi organize ediyorum. Yakın zamanda Ankara'da derli toplu güzel bir etkinlik yapacağız. Merak etmeyin.
1: İnşallah. Yani seni yine bekliyoruz. Çok doğal ve çok mükemmel bir insansın.
0: Estağfurullah. Olması gereken şeyleri yapınca insanlar artık böyle güzelmiş gibi algılıyor. Herkes o kadar
1: annemle
0: garip ki.
1: Annemle baban seninle gurur duysun bence.
0: Duyuyor musunuz? Dinliyorlardır şimdi onlar. Peki Gözde, selam. Nedir acaba kulağımıza küpe olacak?
1: Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ne olursa olsun, arkadaş, iş, aile, her zaman üç maymunu oynasınlar. Görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum.
0: Ama her zaman da bu çok sağlıklı olmayabilir be. Bazı şeyleri çünkü görmezden gelmemek lazım ya, o yüzden diyorum.
1: Ya samimi, çok samimi ilişkilerde evet... Elinden geleni yapmalı ama normal bir çevrede bence görmüyorum.
0: Ha, şey mi diyorsun yani, üzerine vazife olmayan meselelere aynen, ya da senin aynen. Hayatında öyle yokluğu çok koymayacak adamların derdine çok düşme yani diyorsun.
1: Aynen, ben heyecandan ifade edemiyorum ama sen çok güzel ifade ettin.
0: Anladım ben seni. Doğru, doğru bu arada. Ben artık şeyim ya o konuda ya da mesela... Hani o görmedim, duymadım, bilmiyorumun da ötesine diyelim ki yapabileceğim bir şey var o durumla alakalı. Bunu bu şekilde söylemem belki çok tatlı gelmeyecek kulağa ama benim hayatımda o kadar da yer kaplamıyorsa mesela hiç kılımı kıpırdatmam. Böyle hani belki şey oluyor, hani ya ben bunun böyle lafını yapayım da belki hani yardımcı olur falan gibi bir yerden belki konular açılıyor ama ben orada çayımı yudum diyorum. Ay hallolur inşallah ya. Bana ne yani, bana ne? Bana... Arkadaşlar valla artık herkes bence belli ölçüde bencilleşmeyi öğrenmesi lazım.
1: Aynen öyle.
0: Önce can, canan da umurumda değil.
1: Yani herkes,
0: herkes kendini kurtarmaya baksın. Yarın öbür gün bir herkes kendi menfaatini düşünerek hareket ederse zaten, yani kendi kişisel mutluluğunu ön plana koyup hareket edersen daha en azından aklı selim devam edeceksin
1: evet,
0: hayata.
1: Aynen, aynen
0: bence.
1: Öyle.
0: Evet ama böyle diye diye de etrafımda kaldı 3 tane arkadaşım.
1: Benim de maalesef. Yapacak bir şey yok.
0: Kafam rahat diyelim. Peki Gözde, aynen, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.
2: Günaydın
1: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Herkes bu arada... Sözleşmiş gibi aman Doğancan, Mahmut Tuncer duymasın bu çaldığın şarkıyı diye mesaj yollamış. Valla Mahmut abiye bunun linkini yolladım. Ben de az önce önüme düştü. O yüzden çaldım yayında. Abi bunu gördün mü diye. Şu an tek tikte muhtemelen. Mahmut abi şey uyurken telefonu da kapatıp uyuyor ya. Abi diyorum niye şey yapıyorsun? Hani uçak moduna al bari. Bayağı komple kapatıyor. Onda da o elmalı akıllı telefondan var. Ama şey yapıyor, yandan telefonu komple kapatıyor, diyor ki şarjı biter. Abi diyorum bitmez. Uçak moduna al, aramasınlar seni, hani şey istemiyorsan uyandırmak. Cık, cık, cık, cık. Kapatacağım.
5: Hello, are you ready for the party?
6: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Mahmut Tuncer. Ben de Doğan Can'ı canlı yayında sürekli takip ediyor ve dinliyoruz. Çünkü niye? Zaman zaman bize çalsın diye. Buna göre.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Duran Varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: FM'den herkese yeniden selamlar, sevgiler, günaydınlar. Ve bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun. Arkadaşlar bakın, benim başıma böyle işler geldi, aman diyeyim dediğiniz ne varsa.
1: 0212 368 62 12,
0: ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir 531 785.

ile yapılan şarkılara çok yoğun tepki geliştirenler var biliyorum ama bazı işler gerçekten çok başarılı ya. Evet, belki hani o mekaniklik ve hani işin ruhunun olmaması çok tartışılıyor vesaire falan ama yani mesela bak bu yaptıkları işte o kadar güzel bir coşku var ki benim hoşuma gitti. Dinlerken keyif alıyor muyum? Alıyorum. Tamam işte.

0: Ayşen diyor ki reis bugün bir tane düzgün şarkı çalmadın ya. Tamam, manifest çalayım mı, ister misiniz? He? Var mısınız? He? Kim var hattımızda? Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle mi? Senem'le görüşüyorsun. Günün hayra karşı inşallah.
0: Hoş geldin Senem. Neye karşı hayra. İnşallah?
1: Hayra.
0: Hayra karşı.
1: Karşı olarak bana aynen bilmen gerekirdi ya. Şimdi üzüldüm.
0: Hayra karşı inşallah.
1: İnşallah ben ekledim.
0: Hoş geldin Senem. Ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Ben öğretmenim Doğancan. Sana üçüncü bağlanışım.
0: Öyle mi? İyi o zaman onlardan işinden gücünden konuşmuşuzdur kesin. O yüzden gelelim konuya. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
1: Yani şimdi hayatı rezil bir insan şaka yaptım. Tabii de çok fazla şey var da bence insan kendi küfürüyle evlenmeli. Evleneceklere bitmiyor. Kulağına küpe olsun.
0: Hiç anlamadım tamam. Yani. Nedir mesela bu?
1: Yani mesela Karslıysan Karslı'yla evlen.
0: Ha, evlenmeli. Kendi kültürüyle tabii. Eğlenmeli anladım ben. Niye? Dışarı çıkmasın kızımız oğlanımız diyorsun yani.
1: Yok hayır da anlaşması çok zor oluyor sonrasında. İletişimde sıkıntılar çıkıyor.
0: Ama bu biraz ailelerin hayata bakış açısıyla alakalı bir şey ya. Atıyorum yani bir Karslı'yla bir İzmirli neden anlaşamasın eğer aklı başında ailelerse.
1: Belki bizim kültürlerimizle alakalı. Hani aileleri sürekli müdahil ya bizim işlerimize Doğancan.
0: Evet ama işte her memleketin iyisi var, kötüsü var. Bakış açısını hani bilemiyorsun insanların. Yani şuralı insanla evlenilmez diyemezsin hiçbir yer için. Her memleketin iyisi var, kötüsü var.
1: Tabii öyle. İşte ben de o yüzden diyorum ki en azından kendi memleketinin iyisini bul.
0: Peki sen bunu söylüyorsan o zaman bununla ilgili muzdarip olduğun bir durum mu yaşadın?
1: Tabii evliyim ben işte. Çok zorlandım. 9. yıla giriyoruz biz eşine.
0: Eşin nereli?
1: Aksaraylı.
0: Aksaray. Ne var ki Aksaraylı adam, ne yaptık sana?
1: Çünkü adım vermeseydim.
0: Yani ne dedin?
1: İsmini söylemeseydim bir sürü şey
0: olmaz. Bir şey olmaz, ne olacak? Ne yani kültür çatışması dediğin mesela hani alışkanlıklar, ritüeller falan hani atıyorum tabii, bayramda tabii. Seyranda bizim orada şöyledir falan denilen şeylere zorlanman gibi şeyler mi?
1: Aynen Doğancan. Bir de mesela şey vardır bizim kültürde bilirsin geline de değer verilir yani. Ben onu da çok görmedim bu tarafta. Böyle bir işte evlendim sıkıntı, düğün sıkıntı, altın sıkıntı. Çok korkunçtu gerçekten.
0: Bilmiyorum, aileyle alakalı olabilir ya da belki seni sevmediler. Yani Aksaray'la alakası olmayabilir durumun. Belki de nanaylık sendedir senem. Yani kaynanana da sormak lazım yani bunları.
1: Teşekkür ederim.
0: Canım eğrisi doğrusu konuşuyoruz burada. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Tamamdır. Günaydın.
0: Bak biri şey demiş. Abla sanki gitmiş Çinliyle evlenmiş ya. Ne alaka ya? Geçinmeye gönlü olan adam her türlü geçinir. Sormasa da benim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sen de onlardan.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara'da gelecek ay düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Ankara ve İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 233 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP sözcüsü Sarı, Eylül ayıyla birlikte olağan kurultay sürecini başlatıyoruz dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Perşembe günü toplanacak, yeni ihraçlar gündemde. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi bu cenderenin içinde tutmayın dedi. MHP lideri Bahçeli Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. DEM Parti kaynakları Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret teklifini reddettiğini söyledi. HOPA'da Ankara'da eylemlerini sürdüren ve açlık grevlerinin 10. gününde olan öğretmenlere destek yürüyüşü düzenlendi. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotu fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının ABD'nin tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereleri adres gösterdi. AK Parti 12. yargı paketinden son anda çıkardığı IBAN kiralamanın müstakil suç olarak tanımlanmasına ilişkin düzenlemeyi önergeyle pakete eklemeye hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında kolon kesen sanıklara 876'şar yıl hapis cezası talep edildi. Eskişehir merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Kişisel verileri koruma kurumundan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kuşadası açıklarında ayağına taş bağlanarak denize bırakılan karette karette olayının ardından benzer bir vahşet bu kez Selçuk-Pamucak sahilinde ortaya çıktı. Son bir hafta içinde yaşanan ikinci benzer olay büyük tepki çekti. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi. Özellikle çocuklar ve yaşlıların ölüm haberleri geldi. Fransa'da yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi. Almanya'nın Halle kentinde plajda Almanca bilmeyen kişilere giriş yasağı getirildi. Bir boğulma tehlikesi üzerine alınan karar ayrımcılık mı yoksa güvenlik mi tartışması yarattı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
8: Ön dizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı, kulağınıza küpe olsun diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın 0531 785 90 80.

şu şu şu kulağınıza küpe olsun diye vereceğiniz her türlü akla talimiz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Az evvel yayına bağlanan Senem'in söylediği işte kendi kültürünüzden uzak biriyle evlenmeyin söyleminin üzerine bir sürü mesaj var haliyle. Onu savunan da var, saçmalıyor ne alaka falan diyen de var. Haliyle herkes kendi kişisel doğrusuna göre yorumluyor ki bence de çok makul, mantıklı değildi. Ama oraları geçiyorum artık. Çok mesaj var o konuyla alakalı. Daha konuştuk bitti, yeter, akşama kadar onu tartışacağız. Evet, İbrahim diyor ki Ankara'dan. Mutlu olduğunuzda vaat vermeyin, sinirli olduğunuzda karar almayın. Güzel. Kayseri'de iş yerinde dinliyoruz seni daha önce. Erkek kuaförüyüz. Vay, selam. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne muhabbet dönüyor ha, değil mi sizin dükkanda akşama kadar?

0: Alo.
1: Alo dedim.
2: Alo.
1: He. Günaydın.
2: Nasılsınız? Günaydın.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Aslıhan Daloğlu ben, Antalya'da.
1: Hoş geldin Aslıhan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben muhasebeye başladım. Yeni öğreniyorum. Toyum daha.
1: O zaman senin için geliyor. Kolay gelsin, sabır diliyorum. Kolay bir iş değil. Her ne kadar masa başı bir iş de olsa insanın aklının çok yorulduğu bir iş.
2: Evet, bir de müdürümüz var Temel Bey. O zaten
1: yeterince yoruyor. Evet, peki aslında nedir kulağımıza küp etmen gereken?
2: Hak ettiğini, hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor Doğan Bey.
1: Açalım biraz, neden söyledim bunu?
2: Hak etmediğim şeyler oldu çünkü.
1: Kız konuşacaksan doğru düzgün konuş be.
2: Giriyorum ama şu an.
1: Tamam, ne oldu yani? Ne, kim neye hak etti de falan filan oldu, ne oldu?
2: İşte hak ettiği değeri veremedik. Yani şey olmadı, ailesi onaylamadı ben açayım diye. Ailesi kapalıydı.
1: Ha, öyleli.
2: Öyleli.
1: Ha, ne kadar zamandır beraberdiniz?
2: Bir senedir.
1: Bir senedir.
2: Öyle işte, olmadı. Ben de hak ettiği değeri de veremedim. Fazla büyütmüşüm öyle. Onu öğrendim hayatta.
1: Aslında hak etmediği değeri verdim diyorsun sen ona. Hak aynen, ettiği değeri evet, dediğin doğru. Aslında değer vermemen gerektiğinin altını çiziyorsun şu anda.
2: Çok doğru söyledin.
1: Ailesi bu bakış açısındaydı. Oğlan ne yaptı?
2: Oğlan da annesinin tarafında oldu.
1: Ne dedi sana? Aslan vallahi annemler böyle diyor. Yapacak bir şey yok mu dedi?
2: Tam öyle dedi. Üstüne bastım. Yapamıyorum.

0: gereken bir şey çünkü işin içine para girdiğinde şey oluyor ya, o akrabalarla aman zaten benim amcaoğlu ne olacak ki ya denen şeyler sonra birikiyor, olanlar oluyor haliyle.
1: Evet, evet.
0: Sen doğru. Kimle ne yaptın da ne oldu?
1: Babam iki dayım üzerinden dolayı bayağı bir zarar gördü. O devamlı istedi ki çocukların işte lojistik firmaları olsun, kimseye evet. muhtaç olmasınlar vesaire derken. Aha. Babam gece gündüz çalıştı, her şeyini verdi. Şu an gözlerini kaybetti ve selam sabah veren yok. Evet.
0: Ne, sinirden, stresten, biraz, bu yaşadığı süreçten dolayı mı?
1: Evet, doğrudur. Biraz da şeker hastasıydı. Ondan kaynaklı. Böyle sıkıntılarımız oldu.
0: Geçmiş olsun.
1: Kendileri şimdi lüks hayat yaşıyorlar. Benim babam 1+1 evde yaşıyor. Buradan da hakkımı helal etmiyorum kimseye zaten. O yönden.
0: Bayağı iki dayın bir oldu. Babayı mı dolandırdı yani?
1: Evet. Evet, doğrudur. Hmm. Doğrudur.
0: Senin de iletişimin yok haliyle anladığım kadarıyla.
1: Doğrudur, evet.
0: Yani ne diyeyim, geçmiş olsun. Yani bazı şeyler yaşanmadan bilinmiyor. Ama işte bunu da böyle söyleyeceğim, annem kızmasın da, dayılar genelde dolandırıcı.
1: Evet, maalesef. Ben çok önüne geçmeye çalıştım ama bir türlü beni anlamadılar. Hmm. Ben küçük yaşadım, ortaokul lise çağındaydım. Bu olayları yaşadığımızda.
0: Kötü olmuş. Geçmiş olsun. İnşallah sen babanın yüzünü güldürecek böyle güzel güzel şeyler yap da işte bak benim oğlum böyle hayırlı bir oğlan diye bir şey. Onu mutlu edecek şeyler gelsin senden inşallah, evet. Gökhan.
1: Biz ondan memnunuz. Onlar da bizden memnunlar. Çok
0: Ne güzel. En önemlisi o zaten. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Konya'dan kocaman günaydın.

0: netleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
5: Kömbüye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbüye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Happy.

Bugünün yayın konu başlığı şu kulağınıza küpe olsun arkadaşlar. Bakın ben ettim, siz etmeyin bari. Benim şöyle bir hayat tecrübem var, o yüzden size de önerim şudur diye paylaşabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilirsiniz. O neydi peki? 0531 785 90 80. Yeri geldiğinde doğruyu, bazen de doğruyu söylememeyi bilmek lazım diye düşünüyorum diyen sevgili Serdal. Ustanın gözünde büyüyebilmek için amele olmayalım arkadaşlar diyen Bursa'dan Kadir. İnsan kendine karşı acımasız, dürüst olmalı, kendisini ve vücudunu sevmeli ama şımartmamalı diye Batman'dan hepinizi öpüyorum diyen Bayram. Vücut ne alaka şimdi, ne oldu ki? İnsanlar akraba, kardeş ya da arkadaşa para, iş, borç ne veriyorsa hem parayı hem o kişiyi kaybetmeyi göze alarak versin yapsın, madem öyle daha az yorulur kalpleri de cepleri de diyen sevgili Ayla. Bak, o da Arnavutluk'tan dinliyormuş. Bu arada dayısı tarafından dolandırılan bir sürü dinleyicim varmış, geçmiş olsun.

2,5 yaşındaki kızımla her sabah kulağımız sende demiş sevgili Ayşe. Aman çok dinletmeyeydiniz ya, daha çok küçük. Etkilenmesin.

Arabanın kaskosu bitince aman yarın yaptırırım öbür gün yaptırırım falan diye kimse sallamasın. Kaskosuz kaza yaptığınız zaman çok tatsız oluyor diyen sevgili Ensar kaza fotoğrafını yollamış bana. Geçmiş olsun ya. Yok ben o konuda çok pimpirikliyim valla. Hemen bittiği gün hemen yeniliyorum valla hemen.

gece bana dar. Benim önerim insanlar imkanları varsa 3 ya da 4 senede bir iş değişikliğine gitsin. Şu an çalıştıkları yer kıymet bilmiyor, kaybedince anlaşılıyor çünkü kıymeti. O yüzden 3-4 senede bir tebdili mekanda ferahlık vardır demiş Emre. Benim o zaman Süper FM'de 6,5 sene oldu. Biraz geç mi kaldı? Şaka şaka. Ben mutluyum vallahi, keyfim yerinde. Düzce'den Tuğba yazmış. Sohbet ettiğiniz esnada ama bak aramızda kalsın deniyorsa o kişiyle aranızda hiçbir şey kalmasın. Bu da sizin kulağınıza küpe olsun demiş. Güzel. Bugünün yayın konu başlığı kulağınıza küpe olsun. 0212 368 62 12.

yine dibi yok. Gecenin yine mi efkar? Bardağı boş koy, doldur kalpteki çiziye kadar. Belki de son

Ferdi Baran diyor ki Doğancan lütfen bunu okur musun? Beni çok etkiledi. Herkes duysun isterim. Hmm. Eyvah! Aldandık şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün zayi ettik. Evet şu güzeranı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider demiş Ferdi. İstanbul için iftar vakti ha? Peşine de... Oldukça edebi, güzelmiş.

0: Aynen öyle. Hasan yazmış. İlmek ilmek yazmış. Oradan aldım ben inceyi.
1: Kenetlenmişsin gönlüme ilmek ilmek. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Üçarkı ekmek firmasında çalışan Mersin'den Seda ben.
0: Hatırladım Seda. Ne haber? Ne yapıyorsun?
2: İyiyim. Hani Mersin'e gelecektin?
0: Ya sen benim söylediklerime ne bakıyorsun? Benim yalan. Ya yani niyetim var da plan yok şu anda yani. Elbet. Elbet bir gün. Seda, nedir acaba senin kulağımıza küpe edeceğin şey?
2: Şöyle tecrübeye dayanarak söylüyorum, öyle anlatacağım. İlk evliliğimden ayrılmış çocuğum var benim. Yıllarca onu böyle okusun, dershaneler, etütler, özel dersler anlatamam size. İnanılmaz paralar döktüm. Çocuk okumuyor, okumadı. Bunu tabii çok geç idrak ettim. Yani içimden gelmesi gerekiyor çocuğun okuması için. Mezuna kalmıştı geçen sene. Bu senenin dönemin içinde yine dershaneye yazdırdım. Öyle aptal aptal gittim, bir sürü paralar ödedim. Baktım çocuk sınav sonuçları yine kötü. Dedim ki Seda olmayacak böyle. Bir günde gittim etütten, dershaneden aldım. Dedim ki hadi artık 18 yaşına da girdim. Kabul ediyorum artık. Ben kabullenmedim çünkü okuyacaksın, okuyacaksın diye. Kabul etmemiştim. Dedim ki hadi artık, dedim sen bir bireysin, yaşam şartlarını sürdürmen gerekiyor bir şekilde ve erkek çocuğusun, iş bulalım sana dedim. Kurumsal bir firmaya girdirdim. En az benim kadar maaş alıyor şimdi, harçlık alıyor.
0: Peki ya, yani o öğrencilik dönemlerinde hani işte okul bilgileri haricinde neyden keyif alıyorsun oğlum, sen ne yapmak istiyorsun söyle bakayım gibi bir durum olmadı mı?
2: Ya Doğancan Bey, şimdiki jenerasyon ne yapmak gerçekten bilmiyor. Yani
0: hani yeteneğinin olduğu bir alana yönelseydi belki çok daha başka olabilirdi, o yüzden
2: söyle. Futbola vardı. Futbola gönderdim, kulüplere yazdırdım, kolunu kırdı. O kolunu kırdıktan sonra bir heves kırıldı tabii. Yani jenerasyon gerçekten ne istediğini bilmiyor. Yani ben de üniversite okumuş birisi değilim ama kendi olduğum firmada 14 senedir çalışıyorum ve en alt kademeden başladım sizin gibi. Ve 14. senede bölge sorumlusu oldum ben şimdi. Evet. O yüzden bazen hani kendiliğine bırakıp hedefler, kendisi hedef belirlemesi gerekiyor. Şimdi bana şey diyor mesela, anne ya diyor işte bu sektörde diyor ilerleme yok diyor, işte askere gideceğim ama diyor er olarak gitmek istemiyorum. Hani iyi kötü bir üniversite okumak istiyorum diyor. Baktım kendi planlar yapmaya başladı. Yani okumuyorsa çocuğu bırakın. Yani kulağınıza küp olsun. Boş yere masraflar dökmeyin diyorum ben.
0: Yazık günah ha.
2: Gerçekten yazık günah ya. Yani biz zor kazanıyoruz bu paraları. Ve şimdikiler acımıyor. Gerçekten acımıyor.
0: Evet, bir de tabii burada beklenti mutsuzluk yaratıyor. Tabii ki herkes ister ki evladı böyle çok işte makam mevki sahibi olsun, güzel güzel işler yapsın, hayatını kurtarsın vesaire, ama orada da işte evet, o çocuğun potansiyelini şey gibi düşünmek lazım. Mesela birini zayıflatan diyeti sen uyguladığında sana hiçbir işe yaramayabilir. Çünkü o onun vücuduna, onun değerlerine göre hazırlanmış bir diyet listesidir. Burada da her çocuğa aynı tarife uygulanmayacağını biliyor olmak lazım günün sonunda.
2: Ben kabul etmedim Doğancan Bey. Yok okuyacaksın, evet dediğiniz gibi böyle aman onun bunun ayakçısı olmasın, güzel bir masa başı işi olsun. Kendi için istiyorduk bunu ama kabullenemedim. Okuyacaksın okuyacaksın, baktım çocuk olmuyor. Deneme sonuçları yine aynı. Öyle gittim aldım.
0: İyi ben olur ben inşallah.
2: Evet.
0: İyi peki Seda, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Mersin'e bekliyorum lütfen.
0: İnşallah.
2: Seni çok seviyoruz
0: Doğancan.
2: Sağ
0: olasın.
2: Kendinize iyi bakın. Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
7: Geçen. Geçer geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
8: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
7: Geçer geçer Türkiye, Q&B'ye.
5: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Ya keşke mümkün olsa değil mi? Zamanı geriye alabilme şansımız olsa kim bilir neyi nasıl yapardık ama işte mühim olan Yüce Rabbimin verdiği aklı doğru düzgün kullanıp zamanında kıymet bilmek, zamanında yapılması gereken şeyleri yapmak. Çünkü bununla ilgili çok sevdiğim bir laf var, hemen söyleyeceğim onu size, şurada vardı evet. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz sevgili arkadaşlar diyor ve hemen yavaş yavaş programı toparlamadan bir telefon bağlantısı daha alalım isterim. Yep.

0: Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ali.
0: Hoş geldin Ali. Sesin bayağı kötü geliyor. Araç kitiyle konuşuyorsun galiba.
1: Evet.
0: Böyle mutfak robotu konuşuyor gibi şu an. Böyle.
1: Böyle. Biraz da rahatsız olduğum için sesim ondan da bir tık kötü geliyor olabilir.
0: Mekanik geliyor. Yok yok, ondan değil. Peki Ali, nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
1: Sağlığımıza çok iyi sahip çıkmalıyız bence. Başka bizim için en iyi yarınlar için bizim için en iyi yanımıza kalacak şey sağlığımız.
0: Doğru.
1: Bir şekilde gelip geçti. Ben dün sabah 8'de işe girdim. Gece 2.30'da işten çıktım. Sabah tekrardan kalkıp yoldayım. Araç kullanıyorum. Ve bir yandan da aslında yorgunluk değil de sağlık beni yoruyor. Geri kalanı bir şekilde çözülüyor.
0: İşte ama yani bu öneriyi yaparken bir yandan tabii mecburiyetlerden hiç dinlenmeden çalışmak durumundayım diyorsun.
1: Ne yazık ki. Bugün de oğlumun mezuniyeti var. Ona gideceğim bir yandan da.
0: Tek gözün kapalı oradan, bir şekilde.
1: Evet. Ona selam göndermeni rica ettik.
0: Ne adı ne?
1: Asaf ismi.
0: Asaf. Öpüyorum seni Asaf'cığım. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Erdoğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda vakti. Sevgili dinleyicilerim, hepinize güzel, mutlu, keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağım. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabileceğiniz gibi bu sabahki yayının tekrarının özet bir halini de akşam 6 ile 7 arası eve dönüş yolculuğunda dinlemeniz mümkün. Yine nerede? Tabii ki Süper FM. Yarın görüşünceye dek şimdilik alasmaladık.

0: Aktiz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: iz bırakılanların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucu.

0: NBA, QNBA geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, büyüleyici sahnesiyle 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ataken Tema World sahnesinde sizleri bekliyor.
1: Yok yok yok istemem yok tövbeler olsun.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru...

boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Sizler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: başlıyoruz.
1: Süper efendi, o iş bendeyi başlatıyoruz. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir öğleden sonra diliyorum. Umarım günün geride kalan kısmı iyi geçmiştir. Bundan sonrası için de dediğim gibi o iş bende deyip hem en iyi müziği dinletip hem de en acayip haberlerle, çoğu zaman eğleneceğimiz ama canınızı sıkacak haberler de var içlerinde, gününüzü güzelleştirmeye çalışacağım her zamanki gibi saat 17'ye kadar. Programa hoş geldiniz.

Çocuğu olanlar bilir, çocuğu yetiştirmek çok zordur. Yaşattığınız herhangi bir şey ileriki zamanlarda çocuğunuzu üzebilir. Neymiş bu üzebilecek sizden duyduklarında çocuklarınıza travma olacak, travma olarak kalacak cümleler biliyor musunuz? Psikologlar, uzman psikologlar birleşmişler ve 5 en tehlikeli cümleyi açıklamışlar. Mesela onlardan ilki, sen beceriksizsin, işe yaramazsın. Bunu söyleyen var mıdır çocuk? Vardır ya. Daha yeni böyle sınavdan çıkmış bir çocuğun gözlerinin dolduğunu gördük değil mi annesinin sayesinde? Çok zekisin, çok yeteneklisin. Çocuk yapamadığı halde de gazlamamak lazım gerçekten de. Neden daha çok şunun gibi olmuyorsun? Yine çocuğun duymaması gereken cümlelerden biriymiş. Keşke seni hiç doğurmasaydım. Yuh artık. Bu hala var mı bizim zamanımızda? Ben hatırlıyorum annemden ama... Beşincisi de çünkü ben öyle söylüyorum. Yani çocuğun hiçbir değeri yokmuş gibi söylediğinizin illa yapılması gerektiği gibi bir cümle bu da. Çocukların duymaması gerekiyormuş bunları. Ama benim isteğim şudur. Bir araba kullanırken ehliyet alıyorsunuz ya. Hatta model yükseltirken de ehliyet alıyorsunuz. Bence anne baba olmadan önce de bir sürü psikolojik, sadece kan testi değil de bir psikolojik testten de geçmesi gerekiyor insanların. Çünkü topluma sen yaralıysan yaralı bir birey daha katmaman lazım. O yüzden de bir ehliyet sınavı gibi anne baba olacaklarında sınavdan geçmesi %100 şart bence.

0: Geçler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Avrupa genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirmiş. Fransa'da aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybetmiş ya. İngiltere, İtalya ve Belçika rekor sıcaklıklar nedeniyle de üst düzey alarma geçmiş. Bayağı tren rayları erimiş. Bu kaç derecede olmuş? 42 derecede olmuş. Okullar iptal falan. Erken tatil edildi okullar. 42 derece. 41.9 hatta. Adana ne yapsın? Ne yapsın Adana? Mesela bu ayın yani Temmuz'un başından itibaren Adana'da yürürken yukarıdan gelen sıcakla aşağıdan da bir sıcak geliyor. Biliyor musunuz onu? Gittiniz mi hiç Adana'ya? Böyle iki baskı arasında kalıyorsun yani. O asfalta vuran güneş de ısıtıyor yeri ve iki böyle nefes falan oluyorsun yani. O yüzden böyle bir testi var Avrupa'nın şu an, ama dediğim gibi biz Adana'da bunu hep yaşıyoruz.

Karadeniz'den bahsetmiştik. Bir de Türkiye'ye bakalım bugün ne olacakmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyormuş bugün. Tüm Türkiye genelinde ise hava sıcaklıkları mevsim normalinden 1-2 derece daha fazla olacakmış. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 29 derece, İzmir 33, Ankara ise 31 derece olacakmış. Adana'ya da baktım. Adana'da 33 derece bugün.

0: unutuyorum kendimi. Günümüzde üretilen değerli taşların birçoğu laboratuvar ortamında üretiliyor. Yani o yüzden de hani gerçek doğanın ürettiği bir taşı almak normaline göre daha masraflı oluyor. Ticaret Bakanlığı bu duruma el atıyor. Demiş ki yeni bir düzenleme yapmış. Artık laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların satışında sentetik ya da yapay üretim ifadelerinden birini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu en çok kimi üzer? Her manitasına, pırlanta alan, değil mi? Çünkü diyecek ki aşkım bunda sentetik yazıyor. Öyle olunca da gidip orijinal taş almak zorunda kalacaksınız. Haberiniz olsun.
1: Yine bile bile sana koşuyor. Adın eğer uçurumsa

0: Bekleyelim de geçsin yıllar.
1: Bodrum Türkbükü bence Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Çok nezih, ne bileyim, çok güzel. Hani tek böyle anlatılabilir. Nasıl dersen çok güzel derim. Ama her sene burada Türkbükü'nde bir şeyler olur. Ne olur? İskeleler yıkılır. Bu bir ritüel. Yani hakikaten her yazın başında o iskeleler yıkılır, sonra tekrar olur. Bu sefer gerçekten gelip yıkmışlar. Ya arkadaş, orada insanların bir sürü teknesi var. Oradaki işletmeler bu işten para kazanıyor ki ne zorluklarla, biliyorsunuz. Pahalı mağalı konusuna ayrı konuşulabilir. Ama orada teknesiyle gelen bir sürü turist de var. Onlar için bütün iskeleleri yıktıktan sonra bir yönteme başvurmuşlar. Ve balıkçı barınağının olduğu yerde tekneleri ağırlayacak bir iskele yapmak istemişler. Ama tekneler gelip yanaştığı her an için 5000 lira ödeyecekmiş. Uy. İlginç. Zaten turizm zorlanırken garip bir karar olmuş Türkbükü için.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

üzülsek mi sevinsek mi haberi var bir tane önümde. Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren bir abi 3 yıl önce başlattığı kampanyayla uygun fiyatlı lahmacun satışına başlıyor. Ama başı dertten kurtulmuyor. Niye? Kimliği açıklanmayan kişiler tarafından sürekli şikayet edilen adam arda arda yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemesine rağmen devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyayı sürdürüyormuş. 50 liraya satıyormuş lahmacunu. Demek ki satılabiliyor. Ama bizde şöyle bir algı oluştu ya. Bu ucuz ya, kesin bir şey var ha. Adam bayağı 3 yıldır yapıp satıyormuş bunu 50 liraya. Ne güzel bir hizmet ya. Demek ki o paraya da yapılıyor. Ama 50 liraya mı? Anladın mı ya, bir şey pahalı değilse bir şey varmış gibi algılıyoruz. Yokmuş işte, denetim de yapılmış. Daha...

Almanya'da bir plaja eğer Almanca ve İngilizce bilmiyorsunuz alınmıyormuşsunuz. Plaj böyle bir karar almış. Ülke ayağa kalkmış falan. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Hatta bunun adı ırkçılıktır ama bir sebebi var. Bakın her şeye tepki göstermeden önce bir sebebe bakalım. Almanya'da o plaj Halle diye bir yerde çocuklardan birisi boğulmak üzereyken son anda yakalıyorlar ve kurtarıyorlar. Çocuğun ne İngilizce ne Almanca bilmediği ortaya çıkıyor. Yani help bile diyemiyorsun. Adam da kendini garantiye almak için böyle bir yönteme başvuruyor. En azından yardım isteyebilecek, imdat hani help diyebilecek bir lisan arıyorlar kendilerini garanti almak.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le

Süper FM'de O İş Benden'in yeni saatinde beraberiz. Ben Tolga Gündüz. Yine bu saat içerisinde hem en iyi müzik var hem de Dünya Kupası'ndan bir haberle başlayacağız. Bakın Harry Kane'e ne yapmışlar, neler olmuş. Zaten tamam, dur detaylara giriyoruz birazdan. Hoş geldiniz ikinci saate.

Dünya Kupası devam ediyor. Saçmalıklarla başladı biliyorsunuz İran'a yapılanları özellikle. Hani gel buraya git, deport ettim seni. Çık git başka yerde uyu falan diye böyle adamlara eziyet çektirdiler. Bir sürü saçmalıkla devam ediyor Dünya Kupası. Onlardan bir tanesi bizim turnuvaya ilk veda eden takım olmamız zaten. Cuma günü biliyorsunuz sabaha karşı 5'te son maçımızı oynayacağız Amerika ile. Onu da hatırlatmış olayım. Sabaha karşı 5'te. Eğer 10 maç falan oynasak normal maç saatine denk gelecektik de. Yani böyle en az 7-8 maç oynasak şöyle akşam 22'ye denk getirip keyifle izleyecektik ama bu turnuvada demek ki şansımıza kıymalı börek yiyerek milli maç izlemek varmış. Amerika'da oynanan Dünya Kupası'nda Harry Kane, dün biliyorsunuz en büyük golcülerinden bir tanesi turnuvanın, Gana ile maç yaptılar ve berabere kaldılar. Tribünde bir tane herif böyle ellerinden dumanlar mumanlar çıkarıyor. Ganalı ya, Afrikalı. Demiş ki ne yapıyorsun? Harry Kane'e büyü yaptım demiş. 0-0 berabere kaldılar. Dünyada en son inanacak insanlardan bir tanesiyim ama tipi görseniz bir aratın isterseniz. Ganalı büyücü diye. Ya insan şüphe etmiyor değil.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gün

zaman söylüyorum. Özellikle yurt dışına giderseniz, ilk defa gideceğiniz bir yerse de bir araştırmakta fayda var. Oranın geleneksel şeylerini, durumlarını, olaylarını, kanunlarını falan bilerek gitmek lazım. İtalya'nın kartpostalları aratmayan atmosferiyle büyüleyen turizm cenneti Cinque Terre, Cinque Terre diye okumak lazım. Bu yaz tatilcileri alışık olmadığı bir yaptırımla karşılıyormuş. Bölge yönetimi popüler yürüyüş rotalarında güvenliği sağlamak adına uygunsuz ayakkabı ve parmak arası terliği yasaklamış. Şimdi bunu bilmeden gidiyorsun. Ayağında parmak arası terlik, giremezsin kardeşim. İlla gireceğim deyince cezası ne kadarmış biliyor musunuz? 2500 euro. Yaklaşık 130 bin lira. Bunun da bir sebebi var tabii. Bu kıytırıktan böyle birinin aklına gelmiş de parmak arası terliği yasaklıyoruz değil. Oradaki sarp merdivenleri çıkarken kazalar çok oluyormuş. Aslında gelenleri korumak için yapılan bir şeymiş. Ben bunu söyledim ya. Gidip orada hani parmak arası terlikte fotoğraf çektirirler şimdi bak. Bak görürsünüz, yakında düşer. Ben de forward dedim.

bilgilendirme psikologlardan yine. Psikologlara göre insanların sizi hafife almasına neden olan 3 psikolojik hata. Neymiş biliyor musunuz onlar? Hemen söylüyorum. Her an ulaşılabilir olmak. Yani arayınca açma. Değere bin yani, anladın mı? Her seferinde ulaşmak nedir? Sonrasında kendi ihtiyaçlarınızı yok sayarak sürekli kendinizden ödün vermek. Yani önce başkaları mutlu olsun. Öyle bir hayat yok bence de. Son olarak da sizi önemsiz kılan karşı tarafta bir madde daha var. Sınır ihlallerini sonuçsuz bırakmak. Yani sizin alanınıza giren birine bunu alanıma girme biraderim bak benim canımı sıkma falan demezseniz insanoğlu böyledir. Onu hayatına devam ettirip gerek kendine bir kolaylık sağlıyorsa bu acayip yapılmaya devam edilen bir şeydir. Sıkıldığınız, daraldığınız zaman da çat diye ağzının ortasına söyleyin bence ya. Vallahi ben uzun süredir öyle yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Bu nasıl?

yaz geldi, o göbekten yine kurtulamadınız değil mi? Sürekli uğraştığı halde göbeği erimeyenlerin yaptığı hata belli olmuş. Uzmanlar diyorlar ki vücudunuzdan ya da hayatınızdan tak diye bir şeyleri çıkartmayın. Mesela kilo vermek için yağı kesiyorsunuz ya, tam olarak bununla ilgili bir açıklama yapmışlar. Kilo vermek uğruna yağı tamamen hayatından çıkaranlar büyük bir tuzağa düşüyor. Vücudun yağ yakabilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. İşlenmiş gıdalardaki trans yağlar karın bölgesini kalınlaştırırken zeytinyağı, avokado, somon ve kuru yemiş gibi faydalı yağlar tam tersine metabolizmayı destekler, hızlandırır ve göbeği eritir demişler. Yani yağ yok şekerim, bak şekeri de kestim falan. Yine bir diyetisyen eşliğinde yapılması gereken işler.

0: dakika içerisinde.
1: Üşenmemişler, araştırmışlar. Yüksek IQ'ya sahip kadınların ortak özellikleri nelerdir diye bakmışlar. Şunlar çıkmış ki ben baştan söyleyeyim. Bunların 9 tane maddenin bir tanesini yapan var. Benim çevremde tanıdım. Bu çevreyi değiştirmenin vakti geldi. Mesela tarih okurlarmış yüksek IQ'lu kadınlar. Az bilinen yerleri keşfederlermiş. Tatillerini ona göre yaparlar değil mi? Yeni öğrenmek üzerine. Zevk için okurlarmış. Her şeyi okurlarmış yani. Sosyal bağlarını güçlendirirlermiş. Farklı kültürleri incelerlermiş. Ve zihinlerini sürekli ateşlerlermiş. Mesela bir tartışma açarak, bir ne bileyim kontra size bir şey söyleyerek ya da tam tersi sizinle empati yaparak zihinlerini sürekli hareketli tutarlarmış. Yüksek IQ'lu kadınlar ruhun aynası sanat ve yaratıcılıktır deyip bunlarla ilgilenirlermiş. Bak şu ana kadar hiçbir tanesi tutmadı çevremde. Geçmişin izini sürerlermiş, koleksiyonculuk ve kreatörlük yaparlarmış, stratejik video oyunları oynarmış. Aha bu var. Bu var, bak bir tane en azından bulduk. Yüksek IQ'lu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İnsanın ne kadar kötü olduğunu zaman zaman bu haberlerden anlayabiliyoruz. Denize açılmayı akıl edebilecek kadar zekası var ama İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulunmuş. Yani onu dedim ya, denize açılacak kadar beyni var ama bir de geri de dönebiliyor. Bak geri de dönebiliyor. O geri dönerken bu kötülüğü yapıyor. Hayvanı bulmuş ve bacağına parke taşı bağlayıp öldürmüş. İnsan dünyanın gerçekten virüsü ya. Gerçekten. Virüsüz.

Her geçen gün yeni boşanma sebepleriyle tanışıyoruz. Onlardan bir tanesi. Bu hakikaten acayip. Yani başlığı acayip. Aslında içeriği gerçekten mobbing. Yargıtay eşine çay demleme, sifonu niye çektin diye bağırarak baskı uygulayan ve evdeki temel ihtiyaçlarını kısıtlayan davranışlarının boşanma ve tazminat nedeni sayılabileceğini hükmetmiş. Eşinin aşırı cimri davranışları nedeniyle dava açan kadın çay demlemesinin dahi yasaklandığını öne sürüyor. Kararın benzer davalarda da emsal niteliği taşıyabileceği belirtilmiş. Ama konu buraya gelmeli mi ya? Çaya mı kaldık yani? Yani bir büyüğüm derdi benim. Her türlü insanla arkadaşlık yapabilirsin ama cimriyle sakın yapma derdi. Hakikaten öyle. Ablaya yetmemiş, bir de evlenmiş ama hani o zamana gelene kadar bazı işaretler vardır. Çayda en son noktayı koymuşlar. Ne kolay.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
3: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen 26 Haziran Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Hem otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı, trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Süper FM'de o iş bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir gün diliyorum bir kez daha. Saat 4'ü biraz geçe programın son saatine giriyoruz. Ve bu saatte de her zamanki gibi Süper FM'de en iyi müziği dinleyeceğinizi ve en acayip haberleri bulabileceğinizi söyleyebilirim. Onlardan ilki birazdan geliyor. Yani ilk iki saatte ne yaptıysak daha iyisini bu saatte yapacağız. Neden? Bu saat daha reytingli. Daha iyisini yapacağız. O yüzden hazırlıklı olun. Bir kez daha hoş geldiniz.

Geçen bir tweette fark ettim. Sonra dedim ki yak canım öyle değildir falan. Dünya Kupası ile ilgili bir bilgi. Şu ana kadar 23.sü düzenleniyor biliyorsunuz Dünya Kupası'nın. Arada işte bu 42 ve 46'daki 2. Dünya Savaşı nedeniyle o tarihlerdeki yapılamadı ama işte yani dedim ki bu doğru olamaz yani. Sordum, araştırdım. ChatGPT'ye sordum evet. Araştırma dediğim o yani. Sadece 8 ülke kazanabilmiş biliyor musunuz Dünya Kupası'nı? Hani böyle kozar zamandır oynanıyor. Acayip böyle insanlar peşinden koşuyor ama sadece 8 ülke kazanmış. Kim onlar? Brezilya, Almanya, İtalya, Arjantin, Uruguay, Fransa, İngiltere ve İspanya. Yani sadece Dünya Kupası'nı şu ana kadar 8 ülke kaldırabilmiş.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

FIFA Dünya Kupası'ndan 11 milyar dolar kar etmiş. Peki Amerikan ekonomisine katkısı ne olmuş biliyor musunuz? Bu Dünya Kupası'nın çok acayip paralar. 17 milyar dolar Amerikan hükümetine kazandırmış. En çok kazanan sektör de konaklama ve yiyecek sektörü olmuş. 2.38 ile bir de 1.47 gayrimenkul diyor da gitmişken ev mi aldınız birader? Toptan ve perakende ticaret de yine ekonomiye, bu 17 milyarlık ekonominin içerisindeki en büyük kalemlerden biri.

Kaplan Consult diye bir araştırma şirketi Ocak ayı araştırmasında demiş ki dünyadaki araştırma yaptığı deneklere Amerika'yı nasıl görüyorsunuz? Yani olumlu mu olumsuz mu diye sormuşlar. Aslında olumsuz mu diye sormamışlar ha. Yani araştırmada sadece olumlu görüyor musunuz diye sormuşlar. Amerika'nın fitneci fücurcu tavrını. Mesela İsrail'in %83'ü ve Nijerya'nın %83'ü olumlu görüyormuş Amerika'yı. En az olumlu gören ülke, çok şaşırdım, Hollanda, Belçika ve İsveç %21 ile %23 arasında değişiyor. Türkiye'nin de oranı var. Türkiye'nin de %32'si Amerika'yı olumlu görüyormuş bu araştırmaya göre.

Kurum küresel zenginler listesi diye bir liste varmış. Bak diyemedim ya. Yani biz fakirler nereden bileceğiz bunu, böyle bir liste olduğunu. Adamlar her sene için yayınlıyorlarmış bunu. Ve dünyada hangi şehirde kaç tane milyar dolar ha. Dolar milyarderi varsa sayılarını açıklıyorlarmış. Mesela New York başta 146 tane dolar milyarderi varmış. Arkasından Çin'in Shenzhen, Şangay ve Pekin geliyor. Bunlar zaten 130-132, bunlar kaç tane milyarder var bu Çin'de ya? Londra, Mumbai, Mumbai mi falan diye devam ediyor. En altta Dubai var, yazık, 24 tane ya. 24 tane dolar milyarderi varmış Dubai'de. Üzülüyor insan. Peki İstanbul'da kaç dolar milyarderi varmış? 31 tane dolar milyarderi varmış İstanbul'da. Ki 3 tanesini falan ben tanıyorum. Buradan isimlerini söylemek istemem tabii.

yaz geldi, tatil planları yapıldı. Öncesinden hani indirimliler varsa onlardan alındı ama hala yapmadıysanız hep şey, şu geyiğin etrafında dönmüyor mu? Ya Türkiye çok pahalı ya. Yani turist bile gelmiyor artık falan filan diye. Bunu reele dökmüşler. Türkiye ile yurt dışındaki popüler turizm merkezlerinin tatil maliyetlerini karşılaştırmışlar. Hem de 847 tane otel ve uçuş verisiyle bunu desteklemişler. Söylüyorum, en ucuz yer neresi biliyor musunuz? Mısır. Şarm el Şeyh. 4 kişilik bir aile 83.399 liraya uçuşları dahil yapabiliyorlar. Sonrasında en ucuz yerlerden bir tanesi Side gözüküyor. 4 kişilik bir ailenin tatili uçuşlar dahil 100.817 liraya geliyor. Peki bakıyoruz. Bodrum. Bodrum ne geliyor? Bak size söyleyeyim mi? Acayip bir şey. Bodrum'da 4 kişilik bir ailenin tatili 386.521 liraya denk geliyormuş. Mısır mı 83.000 liraya, yoksa Bodrum mu 386.000 liraya? Paranız varsa artık bana ne? Ben buradan rakamları paylaştım. Bak Nice Fransa bile, Fransa Nice bile Bodrum'dan ucuz. 318.000 lira tutuyormuş. Uçuşlar dahil 4 kişilik ailenin tatili. Haberiniz olsun.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz.

0: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yüksek öğretim kurumları sınavı yapıldı. Ve demişler ki yapay zeka bunu çözebilir mi ya?
1: Bak internetin dibini sıyırıyor. Ekmek de hani böyle şeyin menemenin dibini sıyırır gibi. Ulaşamadığı yer yok. Çocukların nasıl zor bir sınava girdiğini siz pay biçin. Yapay zekaya yaptırmışlar. Onun bile 11 yanlış çıkmış. Kaydırdım da diyemez bu.
0: Yaz. Ama demek bu sınav zor bir sınav yani çocuk. Demek önüne internet açsan çocuğun da 20 yanlış çıkacak. Yani bu bulamamışsa gerisi ne yapsın? Türkçe'de bir yanlışı varmış. Sosyal bilgilerde bir yanlış. Matematikte 5 yanlışı varmış. Türk Dili ve Edebiyatı'nda 0 yanlış. AYT fenden 4 yanlışı çıkmış. Bu zekasız yapay zekanın affedersiniz. Bizim çocuklar daha iyisini yapmıştır.

tam 14'te yine Süper FM'de hem en iyi müziği dinleyeceğiz hem de acayip bugünkü gibi yaptığımız değişik, ilginç, sizi mutlu edecek çoğu zaman, zaman zaman da canınızı sıkacak haberleri, bir şeylerden haberdar olun diye sizinle paylaşacağım. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın. Ne san-

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziverbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsat.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
6: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba Doğan Can, ben Hayrun Nisa, Konya'dan bağlanıyorum.
1: Hoş geldin Hayrun Nisa, ne haber, yoldasın?
2: Evet, yoldayım, okula gidiyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Öğretmenim.
1: Heh, onu şey yapayım dedim, okula gidiyorum deyince. Nedir branşımız hocam?
2: Sınıf öğretmeniyim.
1: Kaça gidiyorsunuz?
2: İki.
1: Güzel. Şimdi bu cuma karneler veriliyor. Artık biraz kafan rahat eder inşallah.
2: Evet inşallah. Bekliyoruz heyecanla.
1: 1-2-3 biraz böyle şey. Yani temel atma töreni olduğu için. Gerçi şimdi okul öncesi eğitimlerini alıyor çocuklar belki ama. Yine de o fıkır fıkır enerjilerinden dolayı yorucu geçiyordur. Herkes hakikaten kendinden pay biçsin. Evdeki minimum bir çocuğunuzla cebelleşmek ne kadar zorken öğretmenlerimiz aynı anda 30-40 tane çocukla bir şekilde mücadele veriyor. O yüzden zor gerçekten.
2: Evet gerçekten zor. Artık dinlenme zamanı. Şimdiden tüm öğretmenlerimize de iyi tatiller diliyorum.
1: Evet ama belli senin de ruhun çekilmiş. Bir ayağını sürüye sürüye konuşuyorsun.
2: Aslında şöyle yani son hafta bence biraz fazla uzadı. Aslında dersler de bitmişti.
1: Evet boşuna gidip geliyor herkes galiba.
2: Yani, bu sıcakta kimse gitmek istemiyor inanır mısın?
1: Evet
2: yani,
1: sen de ayakta yatıyorsun zaten.
2: Tüm öğretmenlerimizin benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki nedir acaba kulağımıza küpe edeceğimiz şey?
2: Ya bence insanlar hayatta birilerinden beklentiye girerek yaşamamalı. Yani çünkü o zaman hüsrana uğruyorlar.
1: Beklenti herkes, mutsuzluk yaratır çünkü. Doğru.
2: Evet. Herkes bence kendi hayatıyla ilgili bir B planı olmalı. Ve birinden beklenti içerisine girerek yaşadığında üzüntüye uğruyor.
1: Doğru. Yani o eğer beklentiyi minimuma çekersen zaten mutsuz olma ihtimalini de azaltmış oluyorsun ama şöyle de bir durum var. Şimdi insanız, duygularımızı bu noktada bir hani şey iş hukuku gibi şey yapamıyorsun, ket vuramıyorsun. O yüzden eğer senin faydan dokunmuş, senin böyle türlü güzellikler yaptığın bir insandan eğer umduğun bir hal tavır gelmezse de ondan bekliyorsun çünkü. O zaman üzülüyorsun ister istemez ama olabildiğince hakikaten bir şey yapıyorsan da onun sana tekrar bir güzellik, bir iyilik ya da senin için bir zahmete girmesini beklemeden yapabiliyor olmak lazım da o da zor işte yani.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Abi buraya odaklan artık. Sesin gelmiyor. İsim nedir?
2: Geliyorum. İsmail.
1: İsmail değil mi?
2: Evet evet.
1: Hoş gel. Hoparlörle konuşmazsan daha iyi iletişim kuracağız. Bana da fenalık geliyor.
2: Vallahi var ya bağlanana kadar.
1: 9 doğurdun.
2: 9 doğursan tadım roşo.
1: Hoş geldin abi. Peki tanıyalım ne iş yaparsın?
2: Kamu personeli.
1: İyi kolay gelsin. Bugün akıl veriyoruz birbirimize. Ne dersin ne kulağımıza küpe olsun?
2: Abi akrabayla alışveriş yapmasınlar.
1: Evet artık bunu bir öğrenelim doğru diyorsun.
2: Akrabayla hiçbir şekilde alışveriş yapılmaz.
1: Sen bunun aklını verdiğine göre demek ki bu konuda muzdarip olanlardansın.
2: O hem de çok fena.
1: Ne oldu? Anlatsana Allah aşkına.
2: Bir araç aldım dayımın oğlundan. Arabanın dedi hiçbir sıkıntısı yok, hiçbir problemi yok filan. Tabii o da ev alacaktı. Biz de bastırmadı hani bizi sürekli.
1: Zaten dayının oğlu olduğu için herhalde ekspertize mi sokacağız? Sen öyle diyorsan bize öyledir.
2: Bize güvendik şey yaptık. Arabayı aldıktan sonra noterde dediği şu oldu bana. Arabanın dedi şu eksik, bu su eksik.
1: Altını kestirdim işte şeyden Toros'tan yama yaptırdım.
2: Ben dedi onlara bir baktırırsın. İyi dedik hani olur arabadır bu. Onu filan yaptırdık. Tabii bitmiyor. Arabayla sanayide çıkamaz olduk. Öyle elimizde kaldı araba.
1: Sonra sen dedin mi ya dayı oğlu tamam onu dedim bunu dedin de bunun artık yani olacak iş değil sen bunu bize kakaladın dedin mi?
0: Bu sabah Doğan

0: Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Olması gereken şeyleri yapınca insanlar artık böyle güzelmiş gibi algılıyor. Herkes o kadar
2: annenle
1: garip ki.
2: Annenle baban seninle gurur duysun bence.
1: Duyuyor musunuz? Dinliyorlardır şimdi onlar. Peki Gözde, kulağım nedir acaba? Kulağımız öküp olacak.
2: Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanlar ne olursa olsun, arkadaş, iş, aile, her zaman üç maymunu oynasınlar. Görmüyorum, duymuyorum ve bilmiyorum.
1: Ama her zaman da bu çok sağlıklı olmayabilir be. Bazı şeyleri çünkü görmezden gelmemek lazım ya, o yüzden diyorum.
2: Ya samimi, çok samimi ilişkilerde evet elimden geleni yapmalı ama normal bir çevrede bence görmüyorum.
1: Şey mi diyorsun yani, üzerine vazife olmayan meselelere ya da senin hayatında öyle yokluğu çok koymayacak adamların derdine çok düşme yani diyorsun.
2: Aynen, ben heyecandan ifade edemiyorum ama sen çok güzel ifade ettin.
1: Anladım ben seni. Doğru, doğru bu arada. Ben artık şeyim ya o konuda ya da mesela... Hani o görmedim, duymadım, bilmiyorumun da ötesine diyelim ki yapabileceğim bir şey var o durumla alakalı. Bunu bu şekilde söylemem belki çok tatlı gelmeyecek kulağa ama benim hayatımda o kadar da yer kaplamıyorsa mesela hiç kılımı kıpırdatmam. Böyle hani belki şey oluyor, hani ya ben bunun böyle lafını yapayım da belki hani yardımcı olur falan gibi bir yerden belki konular açılıyor ama ben orada çayımı yudum diyorum. Ay hallolur inşallah ya. Bana ne yani, bana ne? Bana... Arkadaşlar valla artık herkes bence belli ölçüde bencilleşmeyi öğrenmesi lazım.
2: Aynen.
1: Önce can, canan da umurumda değil.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Motor Yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Kiminle mi? Senem'le görüşüyorsun. Günün hayra karşı inşallah.
1: Hoş geldin Senem. Neye karşı inşallah?
2: Hayra
1: karşı.
2: Karşı olarak bunu aynen bilmen gerekirdi ya. Şimdi üzüldüm.
1: Hayra karşı inşallah.
2: İnşallah ben ekledim.
1: Hoş geldin Senem. Ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Ben öğretmenim Doğan Can. Sana üçüncü bağlanışım.
1: Öyle mi? O zaman onlardan işinden gücünden konuşmuşuzdur kesin. O yüzden gelelim konuya. Nedir acaba kulağımıza küpe edeceğin şey?
2: Yani şimdi hayatı rezil bir insan. Şaka yaptım tabii de. Çok fazla şey var da bence insan kendi küfürüyle evlenmeli. Evleneceklere bitmiyor. Kulağına küfür olsun.
1: Hiç anlamadım tamam. Yani. Nedir mesela bu?
2: Yani mesela Karslıysan Karslı'yla evlen.
1: Ha, evlenmeli. Kendi kültürüyle eğlenmeli anladım ben. Niye? Dışarı çıkmasın kızımız oğlanımız diyorsun yani.
2: Yok hayır da anlaşması çok zor oluyor sonrasında. İletişimde sıkıntılar çıkıyor. Anlaşamıyorum.
1: Ama bu biraz ailelerin hayata bakış açısıyla alakalı bir şey ya. Atıyorum yani bir Karslı'yla bir İzmirli neden anlaşamasın eğer aklı başında ailelerse?
2: Belki bizim kültürlerimizle alakalı. Hani aileleri sürekli müdahil ya bizim işlerimize Doğanca.
1: Evet ama işte her memleketin iyisi var, kötüsü var. Bakış açısını hani bilemiyorsun insanların. Yani şuralı insanla evlenilmez diyemezsin hiçbir yer için. Her memleketin iyisi var, kötüsü var.
0: Bu sabah Doğan Can.

0: Geceleri hep yangın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
3: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben muhasebeye başladım. Yeni öğreniyorum. Toyum daha.
2: O zaman senin için geliyor.
3: Kolay gelsin, sabır diliyorum.
2: Kolay bir iş değil. Her ne kadar masa başı bir iş de olsa insanın aklının çok yorulduğu bir iş.
1: Evet, bir de müdürümüz var Temel Bey. O zaten
3: yeterince yoruyor.
2: Evet, peki aslında nedir kulağımıza küp etmen gereken?
1: Hak ettiğini, hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor Doğan Bey.
2: Açalım biraz, neden söyledim bunu?
1: Hak etmediğim şeyler oldu çünkü.
2: Kız konuşacaksan doğru düzgün konuş be.
1: Giriyorum ama şu an.
2: Tamam, ne? Ne oldu yani? Ne, kim neyi hak etti de falan filan oldu? Ne oldu?
1: İşte hak ettiği değeri veremedik. Hani şey olmadı. Ailesi onaylamadı ben açayım diye. Ailesi kapalıydı.
2: Ha, öyleli.
1: Öyleli.
2: Ha, ne kadar zamandır beraberdiniz?
1: Bir senedir.
2: Bir senedir.
1: Öyle işte, olmadı. Ben de hak ettiği değeri de veremedi. Fazla büyütmüşüm. Öyle onu öğrendim hayat.
2: Aslında hak etmediği değeri verdim diyorsun sen ona. Hak aynen, ettiği evet, değeri dediğin doğru. Aslında değer vermemen gerektiğinin altını çiziyorsun şu anda.
1: Çok doğru söyledin.
2: Ailesi bu bakış açısındaydı. Oğlan ne yaptı?
1: Oğlan da annesinin tarafında oldu.
2: Ne dedi sana? Aslan vallahi annemler böyle diyor, yapacak bir şey yok mu dedi.
1: Tam öyle dedi, üstüne baktım. Yapamıyorum, çok saçma. Aynı Behlül gibi.
2: Ama sonra da Bihter kendini vurdu. Sen de inşallah öyle bir şey yapmazsın.
1: Ay Allah korusun.
2: Aman aman, tövbe de, saçmalama.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdealtepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdealtepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara yönü üst yapı çalışması nedeniyle trafiğe kapalı. Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı ile Doğu Heleke Kavşağı arasındaki bölümde yapılan çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara yönü kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, havalimanı kavşağından Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişelere kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
0: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.